0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Burası 103.5. Şu anda radyo ustadasınız.

Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: basketbol tutkusu şimdi sahaya taşınıyor. Konya Büyükşehir Belediyespor basketbol altyapı seçmeleri başlıyor. 6 ve 7 Haziran 2026 tarihlerinde geleceğin yıldızları parkede yerini alıyor. Yer Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi. Geleceğin yıldızı sensin. Hayallerini erteleme, sen de seçmelere katıl. Detaylı bilgi ve kayıt için konyabbsk.com. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

Yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Merhaba değerli dinleyenler, Lokomotif Medya Haber Merkezi'nce hazırlanan yerel gündem aktarıyorum. Ben Elif Esirci. Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekilleri Orhan Erdem, Latif Selvi, Mustafa Hakan Özel ve Hasan Ekici ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu ziyaret etti. Vali Akın ve Başkan Altay daha önce Konya'da görev yapan Ankara Valisi Yakup Can Polat'la da bir araya gelirken, Başkan Altay, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, TİKA Başkanı Abdullah Erenli, YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar'ı da ziyaret etti. Seydişehir Belediyesi tarafından vatandaşlara sağlıklı tarımı desteklemek ve ilçe genelinde yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla yerli hibrit tohumlardan üretilen domates, biber, patlıcan ve salatalıktan oluşan 500 bin fide dağıtımı yapıldı. Selçuklu Belediyesi haşere ve sinek ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar sağlık işleriyle Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin işbirliğiyle periyodik olarak yürütülüyor. Konya Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarda çok sayıda sentetik ecza, uyuşturucu madde ve kenevir ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 57 şüpheliden ikisi tutuklandı. Konya Valisi İbrahim Akın, Akşehir'de yoğun yağış ve doludan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. İlk belirlemelere göre 9 mahallede su baskını yaşanırken, 7 mahallede toplam 6030 dekar tarım arazisinin zarar gördüğü tespit edildi. Konya'nın Selçuklu ilçesine dev barınak yapılacak. 295 bin metrekarelik arazi söz konusu yatırım için tahsil edildi. Konya'da sokak köpeği sorununun çözümü için son yıllarda yeni yatırımlara imza atıldı. Birçok belediyenin hayvan bakım evi ya da barınak olarak bilinen tesis inşaları devam ediyor. Konya'da sevindiren bir gelişme yaşandı. APA barajından kontrollü bir şekilde çarşamba çayına su bırakıldı. Bölge halkına su seviyesinde ani yükselmeler olabilir uyarısı yapıldı. Türkiye'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden Akşehir'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sorunları yerinde tespit etmek için üreticilerle bir araya geldi. Hedef verim kaybını önlemek ve kaliteli üretimi arttırmak. LGS ve YKS'ye hazırlanan gençlere seslenen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bilgehaneler, lise medeniyet akademileri, etüt salonları ve kütüphanelerin öğrencilerin hizmetinde olmaya devam edeceğini söyledi. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası finali sonrası Konya Spor Teknik Direktörü İlhan Palut hakkındaki kararını açıkladı. Kurul, Ziraat Türkiye Kupası finali sonrası İlhan Palut'a müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle bir resmi müsabakadan men cezası ve 80 bin lira para cezası verilmesini kararlaştırdı. Lokomotif Medya Haber Merkezi'nce hazırlanan yerel gündemi dinlediniz. Hoşça kalın.

duygulara dokunan şarkılarıyla, sahnedeki eşsiz enerjisiyle Türk müziğinin yüreklere işleyen sesi Mahsun Kırmızıgül, Mahsun Kırmızıgül, Konya'da ilk defa Özgür Global Yatırım sponsorluğunda 20 Haziran Cumartesi günü, 20 Haziran Cumartesi günü Konya Grand Millennium sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

20 Haziran Cumartesi günü Konya Grand Millennium Otel Balo Salonu'nda gerçekleşecek bu muhteşem gala gecesini sakın kaçırmayın. Bilgi ve rezervasyon 0533 506 52 91. Organizasyon Ünlü Grup Medya. Medya sponsoru Radyo Usta.

0: Sarı sarı sarı sarı sarı Keremlük'te gayrimenkul.
1: Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altından fiyat alın. İletişim 444-9730.
2: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
3: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
4: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya

0: ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.
1: Burası 103.5. Şu anda Radyo Usta'dasınız.

projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

Soykal kuyumculukta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Bana ettiklerin

0: gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul, telefon 0532 100 78 70. Onur Gayrimenkul, ekonomi günlüğünü sunar.
1: Serbest piyasada bugün 1 Amerikan doları 45 lira 957 kuruş, 1 avro 53 lira 365 kuruştan, altının gramı 6569 lira 9 kuruştan işlem görürken, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.063 puanda hareket ediyor.
0: Gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul, telefon 0532 100 78 70. Onur Gayrimenkul, ekonomi günlüğünü

0: basketbol tutkusu şimdi sahaya taşınıyor. Konya Büyükşehir Belediyespor basketbol altyapı seçmeleri başlıyor. 6 ve 7 Haziran 2026 tarihlerinde geleceğin yıldızları parkede yerini alıyor. Yer Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi. Geleceğin yıldızı sensin. Hayallerini erteleme, sen de seçmelere katıl. Detaylı bilgi ve kayıt için konyabbsk.com. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
1: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında Nisan ayına özel indirim ve hediye şenliği başladı. 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları, Nalçacı Caddesi Acentacılar Sitesi ve Beyhekim Mahallesi...

0: kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Sadece sende olacaksa en özel koleksiyonlar burada.

0: Sigortayla sigortanda artın var.
1: Abdullah Sigortayla artın var sigortanda.
2: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.
3: Sarı, sarı, sarı.

0: Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
2: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

enerjisiyle sahnelerin tozunu attıran, neşesiyle herkesi coşturan isim Pau, muhteşem performansıyla 19 Haziran Cuma günü Dedeman'da sevenleriyle buluşuyor.

19 Haziran Cuma günü Dedeman Otel sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz geceyi sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0542 177 22 53. Organizasyon Fatih Sarı Event. Medya sponsoru Radyo Usta.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç Beyler Meram Enzahom mağazasında Nisan ayına özel evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245 56 56. En çok sen, en
2: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: Burası 103.5. Şu anda radyo ustadasınız.
1: Olmasın. Madem sen yoksun kafam olmasın. Gündüz olmasın. Gece olmasın. Madem sen

Kurtoğlu muhteşem sahne performansıyla 13 Haziran Cumartesi günü Grand Millennium sahnesinde Konya'da sevenleriyle buluşuyor.

23 Haziran Cumartesi günü Grand Millennium sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz gala gecesini sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0505 707 66 76 0505 707 66 76 Organizasyon Helen Medya Grup Company. Medya sponsoru Radyo Uzun.

0: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.
1: Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altından fiyat alın. İletişim 444-9730.
2: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul. Telefon 0532 178 70. Onur Gayrimenkul ekonomi günlüğünü sunar.
1: Serbest piyasada bugün 1 Amerikan doları 45 lira 957 kuruş, 1 avro 53 lira 365 kuruştan, altının gramı 6569 lira 9 kuruştan işlem görürken, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14063 puanda hareket ediyor.
0: Gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul. Telefon 0532 178 70. Onur Gayrimenkul. Ekonomik

0: basketbol tutkusu şimdi sahaya taşınıyor. Konya Büyükşehir Belediyespor basketbol altyapı seçmeleri başlıyor. 6 ve 7 Haziran 2026 tarihlerinde geleceğin yıldızları parkede yerini alıyor. Yer Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi. Geleceğin yıldızı sensin. Hayallerini erteleme, sen de seçmelere katıl. Detaylı bilgi ve kayıt için konyabbsk.com. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

Aktaş Bedding mağazalarında Nisan ayına özel indirim ve hediye şenliği başladı. 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üçbeyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üçbeyler Yataş Bedding mağazaları, Nalçacı Caddesi Acentacılar Sitesi ve Beyhekim Mahallesi Real

rakı olmasın, şarap olmasın. Madem sen yoksun kafam olmasın. Gündüz olmasın, gece olmasın. Madem sen

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

Almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr

0: Sigortayla sigortanda artın var.
1: A Plus sigortayla artın var sigortanda.
2: Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
3: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

Neşesiyle sahnelerin tozunu attıran, neşesiyle herkesi coşturan isim Pau, muhteşem performansıyla 19 Haziran Cuma günü Dedeman'da sevenleriyle buluşuyor.

29 Haziran Cuma günü Dedeman Otel sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz geceyi sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0542 177 22 53. Organizasyon Fatih Sarı Event. Medya sponsoru Radyo Usta. Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Sarı sarı sarı sarı sarı sarı Keremlük'te gayrimenkul.
2: Üç Beyler Meram Enzahom mağazasında Nisan ayına özel evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245 56 56. En çok sen, en
3: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.
4: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

müziğin güçlü sesi Cengiz Kurtoğlu muhteşem sahne performansıyla 13 Haziran Cumartesi günü Grand Millennium sahnesinde Konya'da sevenleriyle buluşuyor.

Haziran Cumartesi günü Grand Millennium sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz gala gecesini sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0505-707-6676. 0505-707-6676. Organizasyon Helen Medya Grup Company. Medya sponsoru Radyo Usta.

duygulara dokunan şarkılarıyla, sahnedeki eşsiz enerjisiyle Türk müziğinin yüreklere işleyen sesi Mahsun Kırmızıgül, Mahsun Kırmızıgül, Konya'da ilk defa Özgür Global Yatırım sponsorluğunda 20 Haziran Cumartesi günü, 20 Haziran Cumartesi günü Konya Grand Millennium sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

20 Haziran Cumartesi günü Konya Grand Millennium Hotel Balo Salonu'nda gerçekleşecek bu muhteşem gala gecesini sakın kaçırmayın. Bilgi ve rezervasyon 0533 506 52 91. Organizasyon Ünlü Grup Medya. Medya sponsoru Radyo Usta.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: Mehmet'te.
1: Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
2: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.

0: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.
3: Kaderimizde varsa

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeyin.

0: Vermeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul. Telefon 0532 178 70. Onur Gayrimenkul ekonomi günlüğünü sunar.
1: Serbest piyasada bugün 1 Amerikan doları 45 lira 957 kuruş, 1 avro 53 lira 365 kuruştan, altının gramı 6569 lira 9 kuruştan işlem görürken, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14063 puanda hareket ediyor.
0: Gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul. Telefon 0532 178 70. Onur Gayrimenkul. Ekonomi

0: Rica ederim.
1: Basketbol tutkusu şimdi sahaya taşınıyor. Konya Büyükşehir Belediyespor basketbol altyapı seçmeleri başlıyor. 6 ve 7 Haziran 2026 tarihlerinde geleceğin yıldızları parkede yerini alıyor. Yer Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi. Geleceğin yıldızı sensin. Hayallerini erteleme, sen de seçmelere katıl. Detaylı bilgi ve kayıt için konyabbsk.com. Konya Büyükşehir Belediyesi.
2: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
3: Sarı sarı sarı.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
2: 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında Nisan ayına özel indirim ve hediye şenliği başladı. 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları, Nalçacı Caddesi Acentacılar Sitesi ve Beyhekim Mahallesi Real C

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.

0: Abla sigortanda artın var.
1: Abla sigortayla artın var sigortanda.
2: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç Beyler Meram Enzahom mağazasında Nisan ayına özel evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245 56 56. En çok sen,
2: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Merhaba değerli dinleyenler, Lokomotif Medya Haber Merkezi'nce hazırlanan yerel gündemi aktarıyorum. Ben Nilüf Esirci. Beşehir ve Seydişehir ilçelerinde kuyumcuları sahte gram altınlarla dolandırmaya çalıştıkları iddia edilen 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Beşehir'de adliyeye sevk edildi. Konya Büyükşehir Belediyesi KOSGE Genel Müdürlüğü, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında muhtemel bir Marmara depreminde İstanbul'un 9 ilçesinin su ve kanalizasyon altyapısına destek verecek. Konya Büyükşehir Belediyesi KOSGE Genel Müdürlüğü uzman ekipleri, teknolojik altyapısı ve araç filosuyla afet sonrası çalışmalarda aktif görev alacak. Karapınar ilçesinde kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Konya'nın Merkez Karatay İlçe Belediyesi ile Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Bir Atık Çok Şey Değiştirir Atık Toplama Yarışması sona erdi. Konya'da her yıl binlerce hastaya hizmet veren Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğine, felçli hastaların yürüme rehabilitasyonunda büyük katkı sağlayan robotik yürüme sisteminin ikincisi kazandırıldı. Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü kazadan yaralı kurtuldu. Selçuklu İlçe Belediyesi haşere ve sinek ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Selçuklu Belediyesi Sağlık İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların daha sağlıklı ve daha rahat bir yaz mevsimi geçirebilmesi adına önlemlerin artırılarak çalışmaların devam ettiği belirtildi. Karatay İlçe Belediyesi ilçenin ihtiyaçlarına yönelik yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Belediye tarafından İstiklal Mahallesi'nde yapımına başlanan polis merkezi tamamlandıktan sonra Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilecek. Lokomotif Medya Haber Merkezi'nce hazırlanan yerel gündemi dinlediniz. Hoşça kalın.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.
1: Sarı, sarı, sarı, sarı, sarı, sarı, Keremlük'te gayrimenkul.
2: Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altından fiyat alın. İletişim 444-9730.

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

Kurtoğlu muhteşem sahne performansıyla 13 Haziran Cumartesi günü Grand Millennium sahnesinde Konya'da sevenleriyle buluşuyor.

Haziran Cumartesi günü Grand Millennium sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz gala gecesini sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0505 707 66 76 0505 707 66 76 Organizasyon Helen Medya Grup Company. Medya sponsoru Radyo Usta.

0: gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul. Telefon 0532 178 70. Onur Gayrimenkul ekonomi günlüğünü sunar.
1: Serbest piyasada bugün 1 Amerikan doları 45 lira 957 kuruş, 1 avro 53 lira 365 kuruştan, altının gramı 6569 lira 9 kuruştan işlem görürken, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14063 puanda hareket ediyor.
0: Gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul. Telefon 0532 178 70. Onur Gayrimenkul. Ekonomik

aşk sancısı inmez derler, ciğerimde yaşıyor.

Giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Alacasına çarpmış yüzünün nefret kusan gözlerinde. Yer gök Ağustos'la yağarken sıcaktan, ter boşalırken gecenin teninden damla damla, yıkılırken içimdeki duvarlar, yıkanıyordu ruhum gecenin şefkatli mavisinde. Yıkanıyordu ruhum gece sabaha kadar. Giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Sen dümdüz ettin her yeri. Çiçeklerimi kopardın, kuşlarımı vurdun, ikonaları kırdın, mabetleri yıktın sen. Şimdi anladın mı giderken nasıl yaralı bir gülüş bıraktın bana? Ve şimdi anladın mı? Ellerinle büyüttüğün çocuk artık neden kötürüm ve neden yürüyemeyecek ve belki de hiç gülmeyecek bir daha? Zaten kimler bırakıp da beni terk etmedi ki? Sen de bir kenara at gitsin beni. Her gelen yakıp da kavurdu beni. Savur küllerimi, yak gitsin beni.

0: basketbol tutkusu şimdi sahaya taşınıyor. Konya Büyükşehir Belediyespor basketbol altyapı seçmeleri başlıyor. 6 ve 7 Haziran 2026 tarihlerinde geleceğin yıldızları parkede yerini alıyor. Yer Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi. Geleceğin yıldızı sensin. Hayallerini erteleme, sen de seçmelere katıl. Detaylı bilgi ve kayıt için konyabbsk.com. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında Nisan ayına özel indirim ve hediye şenliği başladı. 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları Navçacı

0: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevherat'ın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Sadece sende olacaksa en özel koleksiyonlar burada. Mücevherat'ın modası Mevlüt Karacaoğlu'nda.
0: Mevlüt Karacaoğlu Mücevherat, Kule City AVM'de.
2: Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
0: Trafikten kaskoya, yangın ve afetten sağlığa kadar tüm sigorta çözümlerinde A-Plus sigortayla sigortanda artın var.
3: A-Plus sigortayla artın var sigortanda.
4: Sarı,
5: sarı, sarı,
4: sarı,
5: sarı, sarı,
4: Keremlük'te gayrimenkul.
6: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.

enerjisiyle sahnelerin tozunu attıran, neşesiyle herkesi coşturan isim Pau, muhteşem performansıyla 19 Haziran Cuma günü Dedeman'da sevenleriyle buluşuyor.

19 Haziran Cuma günü Dede Manoltel sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz geceyi sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0542 177 22 53. Organizasyon Fatih Sarı Event. Medya sponsoru Radyo Usta. Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç Beyler Meram Enzahom mağazasında Nisan ayına özel evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245 56 56. En çok sen,
2: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Duygulara dokunan şarkılarıyla, sahnedeki eşsiz enerjisiyle Türk müziğinin yüreklere işleyen sesi Mahsun Kırmızıgül. Mahsun Kırmızıgül Konya'da ilk defa Özgür Global Yatırım sponsorluğunda 20 Haziran Cumartesi günü Konya Grand Millennium sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

Otel Balo Salonu'nda gerçekleşecek bu muhteşem gala gecesini sakın kaçırmayın. Bilgi ve rezervasyon 0533 506 52 91. Organizasyon Ünlü Grup Medya. Medya sponsoru Radyo Usta.

0: Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altından fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Sarı, sarı, sarı, sarı, sarı, sarı, Keremlük'te gayrimenkul.
2: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr.
3: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

Bahardım, kış oldum, sevdaydım, suç oldum, el gibi unutuldum. Ben ömürlük bir aşkla

0: basketbol tutkusu şimdi sahaya taşınıyor. Konya Büyükşehir Belediyespor basketbol altyapı seçmeleri başlıyor. 6 ve 7 Haziran 2026 tarihlerinde geleceğin yıldızları parkede yerini alıyor. Yer Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi. Geleceğin yıldızı sensin. Hayallerini erteleme, sen de seçmelere katıl. Detaylı bilgi ve kayıt için konyabbsk.com. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

Üçbeyler Yataş Bedding mağazalarında Nisan ayına özel indirim ve hediye şenliği başladı. 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üçbeyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üçbeyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: sigortanda artın var. A-plus sigortayla
1: artın var sigortanda. Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr.
2: Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca

0: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Seni değil aslında, kendimi özledim. Ruhumun sessizliğini, sevmeye hadsizliğini, masum gerçekliğini, asıl gerçeği henüz fark etmemiş halimi özledim. Dedim ya kendimi. Şimdi ruhumun kavgaları kirli, yüzüm, ellerim eski. Küçük sevinçlerimi, tertemiz sevişlerimi dedim ya, kendimi özledim.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

enerjisiyle sahnelerin tozunu attıran, neşesiyle herkesi coşturan isim Pau, muhteşem performansıyla 19 Haziran Cuma günü Dedeman'da sevenleriyle buluşuyor.

19 Haziran Cuma günü Dedeman Otel sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz geceyi sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0542 177 22 53. Organizasyon Fatih Sarı Event. Medya sponsoru Radyo Usta.

0: gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul, telefon 0532 178 70. Onur Gayrimenkul, ekonomi günlüğünü sunar.
1: Serbest piyasada bugün bir Amerikan doları 45 lira 957 kuruş, 1 avro 53 lira 365 kuruştan, altının gramı 6569 lira 9 kuruştan işlem görürken, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14063 puanda hareket ediyor.
0: Gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul, telefon 0532 178 70. Onur Gayrimenkul, ekonomi.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
2: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

duygulara dokunan şarkılarıyla, sahnedeki eşsiz enerjisiyle Türk müziğinin yüreklere işleyen sesi Mahsun Kırmızıgül, Mahsun Kırmızıgül, Konya'da ilk defa Özgür Global Yatırım sponsorluğunda 20 Haziran Cumartesi günü, 20 Haziran Cumartesi günü Konya Grand Millennium sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

20 Haziran Cumartesi günü Konya Grand Millennium Otel Balo Salonu'nda gerçekleşecek bu muhteşem gala gecesini sakın kaçırmayın. Bilgi ve rezervasyon 0533 506 52 91. Organizasyon Ünlü Grup Medya. Medya sponsoru Radyo Usta.

0: Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Sarı, sarı, sarı, sarı, sarı, sarı, Keremlük'te gayrimenkul.
2: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr.
3: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları, seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
4: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
5: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

acep, neden acı, neden ihanet? Duygularım

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

0: Basketbol tutkusu şimdi sahaya taşınıyor. Konya Büyükşehir Belediyespor basketbol altyapı seçmeleri başlıyor. 6 ve 7 Haziran 2026 tarihlerinde geleceğin yıldızları parkede yerini alıyor. Yer Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi. Geleceğin yıldızı sensin. Hayallerini erteleme, sen de seçmelere katıl. Detaylı bilgi ve kayıt için konyabbsk.com. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

Üçbeyler Yataş Bedding mağazalarında Nisan ayına özel indirim ve hediye şenliği başladı. 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üçbeyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üçbeyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı Cadde

0: Aş.
1: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
2: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Sadece sende olacaksa en özel koleksiyonlar burada. Mücevheratın modası Mevlüt Karacaoğlu'nda.
0: Mevlüt Karacaoğlu Mücevherat, Kule City AVM'de.
2: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.

0: sarı sarı sarı sarı sarı sarı keremlükte gayrimenkul.
1: Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
2: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

enerjisiyle sahnelerin tozunu attıran, neşesiyle herkesi coşturan isim Pau, muhteşem performansıyla 19 Haziran Cuma günü Dedeman'da sevenleriyle buluşuyor.

19 Haziran Cuma günü Dedeman Otel sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz geceyi sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0542 177 22 53. Organizasyon Fatih Sarı Event. Medya sponsoru Radyo Usta.

0: gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul, telefon 0532 100 78 70. Onur Gayrimenkul, ekonomi günlüğünü sunar.
1: Serbest piyasada bugün 1 Amerikan doları 45 lira 957 kuruş, 1 avro 53 lira 365 kuruştan, altının gramı 6569 lira 9 kuruştan işlem görürken, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.063 puanda hareket ediyor.
0: Gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul, telefon 0532 100 78 70. Onur Gayrimenkul, ekonomi.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr. Üç Beyler Meram Enza Home mağazasında Nisan ayına özel evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enza Home mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enza Home Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen,
2: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505-656-2480 0505-656-2480.

Kurtoğlu muhteşem sahne performansıyla 13 Haziran Cumartesi günü Grand Millennium sahnesinde Konya'da sevenleriyle buluşuyor.

Haziran Cumartesi günü Grand Millennium sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz gala gecesini sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0505 707 66 76 0505 707 66 76 Organizasyon Helen Medya Grup Company. Medya sponsoru Radyo Usta.

Yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

0: Mevlüt Karacaoğlu Mücevher At Kule City AVM'de.
1: Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
2: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nınsa ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi

sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Private Rental. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

izliyorum yüreğim geriye dönüp baktığın zaman. Ağlıyorum gözlerin aklına gelip gittiğim zaman. Sen orada ben burada. Geçti çok zaman. Özlüyorsan, özlüyorsan niye bitti?

0: Basketbol tutkusu şimdi sahaya taşınıyor. Konya Büyükşehir Belediyespor basketbol altyapı seçmeleri başlıyor. 6 ve 7 Haziran 2026 tarihlerinde geleceğin yıldızları parkede yerini alıyor. Yer Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi. Geleceğin yıldızı sensin. Hayallerini erteleme, sen de seçmelere katıl. Detaylı bilgi ve kayıt için konyabbsk.com. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444 1 742 samizivlak.com.tr.

Beyler Yataş Bedding mağazalarında Nisan ayına özel indirim ve hediye şenliği başladı. 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı Caddesi'nde.

0: kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Sadece sende olacaksa en özel koleksiyonlar burada. Mücevheratın modası Mevlüt Karacaoğlu'nda.
0: Mevlüt Karacaoğlu Mücevherat, Kule City AVM'de.
2: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.

0: ben oyu.
1: Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk, günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk, Hükümet Meydanı, Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda...

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

Çok özledik seni ya. Yemin ediyorum şarkılarında hayat buluyoruz. Özlüyoruz, ağlıyoruz. Sen her daim kalbimizde yaşıyorsun. Canımız, kalbimiz, İbrahim Erkal'ımız. Sonsuza dek, sonsuza dek.

0: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr.
1: Üç Beyler Meram Enzahom mağazasında Nisan ayına özel evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enzahom, Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245 50

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Yalanlar gönlümden uzak olsun. Öldüren bir zehir, öyleyse bu şehir İstanbul. Ah İstanbul, ah.

duygulara dokunan şarkılarıyla, sahnedeki eşsiz enerjisiyle Türk müziğinin yüreklere işleyen sesi Mahsun Kırmızıgül, Mahsun Kırmızıgül, Konya'da ilk defa Özgür Global Yatırım sponsorluğunda 20 Haziran Cumartesi günü, 20 Haziran Cumartesi günü Konya Grand Millennium sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

20 Haziran Cumartesi günü Konya Grand Millennium Otel Balo Salonu'nda gerçekleşecek bu muhteşem gala gecesini sakın kaçırmayın. Bilgi ve rezervasyon 0533 506 52 91. Organizasyon Ünlü Grup Medya. Medya sponsoru Radyo Usta.

0: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 24 80 0505 656 24 80.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

doğacaktık. Kaderin kucağında belki bir oyuncaktık. Kabul et suçunu, senin de var hataların. Çalmıştık

0: basketbol tutkusu şimdi sahaya taşınıyor. Konya Büyükşehir Belediyespor basketbol altyapı seçmeleri başlıyor. 6 ve 7 Haziran 2026 tarihlerinde geleceğin yıldızları parkede yerini alıyor. Yer Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi. Geleceğin yıldızı sensin. Hayallerini erteleme, sen de seçmelere katıl. Detaylı bilgi ve kayıt için konyabbsk.com. Konya Büyükşehir Belediyesi.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.

Beyler Yataş Bedding mağazalarında Nisan ayına özel indirim ve hediye şenliği başladı. 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Hangi mahkum çekmiş böyle işkence? Asmalı mı dersin bu kalbi sence? Ne gündüzüm gündüz, ah ne gecem gece.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nınsa ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

enerjisiyle sahnelerin tozunu arttıran, neşesiyle herkesi coşturan isim Pau, muhteşem performansıyla 19 Haziran Cuma günü Dedeman'da sevenleriyle buluşuyor.

29 Haziran Cuma günü Dedeman Otel sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz geceyi sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0542 177

0: Ben sende yaşamak istiyorum.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480, 0505 656 2480.

zor oluyor. Yokluğunu kabul etmek ağır geliyor be dostum. Gittiğin yerin güzel olduğunu bilsem de seni özlemek

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr.
0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480, 0505 656 2480.
3: Burası 103.5. Şu anda radyo ustadasınız.

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr.
0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

Yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr. Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

çekmedim dertler, çile kalmadı. Feryatsız gündüzüm, gecem

ikimizden bir olmadı. Yarım kaldık gözün aydın. Bende sabır, sende heves. Bitti artık gözün aydın. Gidiyorum artık senden. Gölgeni de sök al benden. Kaprisinden, siteminden bıktım artık gözün aydın. Söz kalmadı söyleyecek. İşte hayat, işte gerçek. Alev alev yanan yürek. Söndü artık gözün aydın, gözün aydın.

buza kesti elim kolum. Bak matemde sağım solum, sana dönmez artık yolum. Küstüm artık, gözün aydın. Son bir defa desem bile, hasretinden ölsem bile, bu kapıdan gölgem bile girmez artık, gözün aydın. Dört yanımız paslı kilit, ne aşk kaldı ne de ümit. İşte geldi artık vakit, gidiyorum, gözün aydın, gözün aydın.

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr. Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.